Kikin Mamamamba! Kikin Mamamba! Mamamba Mamamba! Mamamba Mamamba!